0: Hayatım, ne makasın?
1: Kocamanı spediyon geçigeleli.
0: Danyanı keset eniyon ki.
1: İyi tomakonya.
0: Vuvuzov FM.

my God. Ngithi kanti inhlanzi uNkulunkulu useyikhomandile isiredi.